Çıkmazsak aklarında kayıp derbeder haldeyim. Sen gideli bu aşktan kalbimle harpteyim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklara.